0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: I don't think that Meloni is moderate. I think that he is more pragmatic, mostly outside Italy.
2: Today, this far-right battle word, immigration, has gained widespread acceptance and is also being used now, at least in Austria, in traditional, not far-right media.
3: One of the Confederacia's politicians but told me that there is no reward for moderation or common sense, but there is a reward for taking down a leftist.
4: Why are increasingly radical far-right ideas gaining support? And how are far-right movements across Europe connected? Historian Stephen Forti, journalist and researcher Karolina Zbitniewska, and Falter reporter Nina Horacek discuss the growing influence and international networks of the far-right on August 31st at 5 p.m. only on Radio Orange 94.0. Vienna Rec, die Stadt im Gespräch.
5: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
6: 9 Uhr.
7: Radio Afrika International.
6: 12 Uhr.
8: Jazz Café.
6: 13 Uhr.
9: Live mit Jeffrey. Unterhaltung mit Musik und Informationen.
6: 18 Uhr.
10: Rouge FM. Rouge FM.
6: 20 Uhr.
11: Anarchistisches Radio.
6: 21 Uhr.
12: Kafe LG. Želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije. Svake nedelje live od 21 čas.
0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.

we chen si pivegertin servi axe. Chend hust de beni hovitia wada galian. Jilidana kundarin tvingin we chen daikan berin khavitin. Peçeki chen zarokan buna kefen. Her serihatin jekirin. O gelek jaran embedesti wahatin kuştin. Ey harno. Jibir nabe geliye zilan temberiyen henekiri nevala kasaban bedenin de arde de çandi beriken tijekhwe de cani zavande debistrin şkeftnu cirokin bedavi.